0: Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ortak tulku tanımın bekem uyutu. Jonghay ulutu ortak tulku kuruluşun jılış tatala.
1: Эми арул телинин ырларынан угастыра.

0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Uluğu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, Mamlekettin Birlik Tüylüğün korku, Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten moyunduğunu bekem değil.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu bir üyübülü kişileri, Jonghay ansosuna bir niyette ortak çeteli.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolgu koyuldu. Jonghay ulutu bir üyübülü kişileri, Jonghay ansosuna bir niyette ortak jetele.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar Ntımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın algı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolgo koyuldu. Ulutlar ıntımağı, mamleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

0: Bağıraş Gölünün krabı Jansu ölkösünün Çiğdun şarınan kirgizgen Junha Jündü krabı. Uçurda ar gündük tüşüm ölçörü 800 kilogram, bayılkı tüşüm ölçörü 30 tonnadan aşarı gütülüydü. Azır dalı Jünçü gerekte dumandu mezgülü olup, göl rayonundaki krabdı öndürü satu dumandu olup, buyrutmaları üzülüp kalbay, bazar ajatın dağı jandandırdı. Jağı qarmap jeke çıkargan kraptarı jasandı jol arkulu işke tandalıp, darajaga bölüp, ayırıp, andan qayra muzdak jele meykindik taşımalı, kesiptik zat jügürtü sistemas arkulu Şinjan işçi sırtında qargaysı çoğun soda saray, tanda bazar jana bazarlarga jönötülöt. Şinjan, Oto, Mintay, Ayıl Çarbay İlim Teknika Çeklü Şeriktege Krap Bakmaçılık Bazası'nın joobdosu Lin Nan mınday dedi. Jünçü satuunun jogoru beles mezgilinde ar günü köptügün Şinjan içi sırtındakı kırdarlar buyurtma berişet. Karmap alınğan kraptın bir bölügü Ürümçü Korlanın bazarın kamdayt. Dağı köbünçösü abajol taşımalı arkuluu Beijin, Şanghay, Jejan siyaktuu jerlerge satılat.
1: Yeme uçkay jaŋılıktardan ugasıztara. 9-cı ayın 17-ci günü Anhui Şinjan Jasandı Akıl Jöndü Milim Teknika Kesip Bakçası 2026 3-cü kezektüü Şinjan Sanar Ekonomikasında jaŋılık jaratıp önügü jıyınında körnök jabuusun açtı. Kesip bakçası bolsa Anhui Şinjan ekjerdin tüyündü kızmattaşuusundagı Şinjanga ilim teknika boyunca jardan berüü türü borup Anhui Şinjan esептөө күчүнүн районаттап шайкешүүсүн маңыздуу арыш таштагандыгынан дарек берет.
0: 4-cü kezektü 2026 Şinjan Mult Film Mayramı 9-cı ayın 24-cü gününün 27-cü gününü çeyin Şajı Çuan Ürümçü Olay Şarjasında ötkörülöt. Baş bolup ötkörücü jak bugün 9-cı ayın 19-cü günü Ürümçü Şardık El Bakçası El Ayantı Sesimol Doğur Ayantı 3 jon özöktü tüyündü büyür kızdı ügüt kıymılın kulaş şaydırıp şar tırgındarın mult film madaniyatının özgücü tartımdılığın ertilip sezini mümkündüğünü yeğilat.
1: Jakında Jüngo, Ping An, Malmülük Kamsızdandıru Jarınak Çektü Şeriktege, Şinjan Bölümcü Şeriktege Şinjan'dağı Tonguç, Bansiya Greşe Kamsızdandırusun oran aldırıp, Ucaçu şarında 315 Mo, Jongyi Darı Bansiyanı Greşe Kamsızdandırusu Kamsızdosu minin kandadı. Bul bolso atalgan şeriktikten Jongyi Dar materialları özgüçü kesiplerine udandı yürülüp, Jongyi Dar materialların çeliliştirgen atayı tanıdığı Kamsızdandıru tüşümünde dağı bir jaŋılık jaratuusu sanaladı. Yeme, Büt Şinjan'da 16 şarın aldıysağı 24 saat içindeki avaraya var men tanışasızları. Ürümçüdü gün açık bulut havanın temperaturası 15-29 derece gradus aylanasında sıyt, 4-5 bal aylanasında şamal çıkat. Altay'da gün açık bulut havanın temperaturası 11-24 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Çöçöktü gün açık bulut giyinler altıdan pırat havanın temperaturası 12-30 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Kulca'da gün açık olup giyinler altıdan pırat havanın temperaturası 13-29 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Bortara dar altıdan pırat havanın temperaturası 15-26 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Karamay'da gün açık olup giyinler altıdan pırat havanın temperaturası 18-27 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Kuytun dar altıdan pırat havanın temperaturası 14-28 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Şıhanzı'da gün açık olup giyinler altıdan pırat havanın temperaturası 13-31 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Sancı'da gün açık bulut havanın temperaturası 20-30 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Qomul'da gün açık bulut havanın temperaturası 11-29 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Turpan'da gün açık bulut havanın temperaturası 21-34 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Korla'da gün açık bulup giyinler altıdan pırat havanın temperaturası 14-29 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Aksu'da altıdan pırat havanın temperaturası 17-27 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Artışta altıdan giyin açılat havanın temperaturası 13-26 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Kaşkar'da altıdan giyin açılat havanın temperaturası 14-25 derece gradus aylanasında jılu, sıdırım jel jürüt. Koten'da altıdan giyin açılat havanın temperaturası 14-22 derece gradus aylanasında sıyt, sıdırım jel jürüt. Jogorda aba ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Бегмат Ахмат, Мамет Уртапыш, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Кылнар Абдурасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Мамбет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Салоша деген абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулукту курулушун жылыштатала.
1: Эми арул телинин ырларынан угасыздар.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 ayın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şinjan'ın ulutlar ıntımağı alğı basarlığı işlerinin joğuru sapatta önügüsün ilgeri sürülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart cağdayın yakşırtalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ortaqtılıqı tanımı ulutlar ıntımağının negizi.

Jonghuay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap yolğa koyuldu. Jonghuay ulutu

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu sosyalizmde çın jürekten moyunduğunu bekem değil.

0: 17-ci günü Qoğuz, Şinjan, coğrafiyalıq belge jaqşı buyum, soda arqılı büt jer şarın tutaştırdı. 2026 Şinjan coğrafiyalıq belge tüşüm markelerin jayıltu qıymılı, Şinjan eleralıq çoğun bazarda öttü. Emi instansiyabız kabarçıları Lio Kay, Rönçi Çavlar'dan kabarınan uğasızdar.
1: Bul jolku kıymılda çünkü sodanı ilgeri sürü qoğumu sodanı geniri jayıltı almıştır bor-boru jedektip, Şinjan sodan ilgeri sürü qoğumu, Çungo ileralık soda qoğumu, Şinjan soda qoğumu baylanıştı soda qoğumdur menen birgeleşip çoğu ötkürgün. Kıymılda market tanıştıru, ekonomika soda sülüşüsü tüşümdü tatıp görüp, bağ birini pazar soda tegeregine cuğurluşturup, aksunun alması, çıngdın arakatı, ilenin lavandası siyahtuğu Şinjan'dan asıl sapatlı coğrafyalık çeyri belgülü tüşümdürün kestik görgözümü zaldan çıkarıp, qoğumduğu geniri gerekli üçlerge jakındattı. Kıymılda negizgi temalı tanıştırı, öndürü satını çirkeştirü, tüz bayanda tanıştırı sıyaktuğu göv alqaqları da jaygaştırıp, Şinjan'dan coğrafyalık çeri belgi tüşümdürü artıqçılığın can jaqtırı görsötti. Şinjan, Tianshan, Huhay, Nongliu Tovu çektü şeriktiğinin başkı iş belgülü üçsünün jardamcısı Pınlan mınday dedi. Mamreketin coğrafyalık çeri belgisi gerekli üçlerden gönüründü, al bir aptan bedeldü moyundoğu vara var. Coğrafyalık çeri belgi tüşümdörü kerkanabızka tüşüm satı ömülçörüne zor darajada ösü alıp geldi. Bizden göptügün canım ömülürümüz, çeteldi bazarına çetkizilip tüşüm menen iş koşu tegi çayın bilada turgan bolduk. Bul jolku kıymıl Şinjan'dan özgüçö kesiptik artıkçılığın takancıktap, coğrafyalık çeri belginin sodaga kuvatı yıgarıp, gerektiğini jandandırıp, dikandırga narp berip, eldi baytuday zarıldı rolun toruk körsötüp, Şinjan'dan ayıl çırba tüşümdörünün ansayın geniri pazar açusuna jardan berdi. Şinjan sodanı ilgeri sürü qoğumu, Çungo, eleralık soda qoğumu, Şinjan soda qoğumunun orunbasar başçısı Hıyin mınday dedi. Bul jolku kıymıldın giyinki jetişkendiklerine sızıl jetişip, ansayın göp kerkanaların coğrafyalık jeri belgi tüşümdörü markesin moyundosuna ötünüş berbe şıktandırıp, eleralık pazar açu, coğrafyalık jeri belgi tüşümdörü, pazar kamdo sodası jana, soda işler boyunca zakonduk telülördü imerişkilep, ansayın göverş kurup, Şinjan'dın coğrafyalık belge tüşümdörün çetelge betaldırga öylüge olavuz.
0: 9-cı aydın 15-ci gününün 18-ci gününü çeyin 6-cı gezekte su madaniyatı eleralık talqu jeyini Turpan şaharında öttü. Emi, stansiyabız kabarçısı Leymen'den kabarınan uğasızdar. Bul jolku talqu jeyinında 5 ilim talqu teması jaygaştırılıp, mamleket içi sırtındakı 200 adis ıqmoştuğunu jeyinge katışuğa eliktirdi. Turpan jungodoku en ısık, abdan kurgak oşonda ile karızdan jurtu. Mamleket içi sırtındakı adis ıqmoştuğlar, Jibek jolu su tamırı bayırdan azırga çeyin narp jetkirdi. Kurgak rayonunun su ünömdü akıl parasatına muraz gerdik kılığı jana jaŋılık jaratuunu imerçiktep, işkerleyi almaştıruu kulaş jaydırdı. El aralık suğat su koyu beru komitetinin törağası Marko Asli bul jeri dünyadaki en kurgak rayondordun biri. Mınday bolgonu menen birok biz kişine taŋ kaltırgan açtık öndürüşün köraldık. Jungonun bul jerde karızdı imerçiktep önüktürgön bul türdü özgöçö teknikası aptan özgöçölönüp turat. Bul türdü su jetkiruu jana su septöö системасы bir türdü su baylığın bölüü gana bolbostun sugatka iştetilüüçü ıkma aldagı rayon madaniyatının bir bölügü. Bul jolku talkuu jeyinde Jungo su işleri su elektr elemin izilduu ordu. Бириккен мамлекеттер уюму агартуу илим техника маданият уюму Чыгыш Азия району иш бүтүрүү ордо. Şinjan karız izildi qoğumu birgeleşip baş bolıp ötkörgün. Jeyinden gen adis oqmoştulardagı karız ajayıpka nası, ayıl çarba boyunca aqli direktü su ünömdö ülgü tüyünün jerinde ekskursiyaladı. Aptonum rayonduk su işleri nazaratı partu gurbasının müçösü, orun basar nazarat başısı Li Jang mınday dedi. Turpan dünyadaki en kurgak rayondordun biri, kurgak rayondun su ünömdö tepek ülgüsün jarattı. Turpanda ötkörülgön 6-cı kezekte su madaniyatı el aralık talqu jeyini, dünyaga kurgak rayondun suunu jöngü saluu akıl parasatın, suunu jöngü saluu madaniyatın jetkirip, ansayın köp kişige Şinjan'dı tüşündürdü.
1: Geçö, 9-cı aydın 18-cı günü 2026-cı jılı mamreket boyunca şaarlar birgeleşip, jogoru oku jayın bütürgün okuçlardı kızmatka kabuldu çoğuruşu Şinjan el aralık jeyin görgözümü borborunda başlaldı. Эми станциябыз кабарчысы Жаңы Иңдин кабарын угасыздар. Шинжаң идаралык жыйын көргөзмө борбору бул жолку кызматка

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldönüsünü şikaşuru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birlik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü jalpı jungu elinin ortok joopkerçilige.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu Sosyalizmdi çın jürekten moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu İntimaklık Tuğusun Büyük Götörü Arlut'tun Cumhuriyet Ulutu Çoğun Yübülüsü'nde Anardın Aşınday Tıkız Boğurluşu'sun ilgeri sürülü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızdarın bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Tadına baldar verimiz dolan tavız yeme, ilim yürürlü ilimge mani bereli türmek övüzdün. Soğuk çayandı bışırgandan giyin kabuk emni üçün kızgılt sarı tüskü özgörü öt degen savatlı süyle perevis.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menin namısta birge bolu, ölüm menin ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekim turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Ulutlar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde cevabın bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtumuz atamekenimizden meyri makabatın bayan da, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Uluslar İntimak'ın bekemi uyutup, sosyalistik zamandaşka

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulusu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çeteli.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci günden başlap jolğa koyuldu. Jonghay ulutu ulu güldönüsünü şikaşıru jalpı, Jonghay ulan kızlarının ortok talpını usu, mamlekettin birlik tüylügün korgu, ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü jalpı jungu elinin ortok jopkerçilige.

Jonghay Respublikasının ulutlar ıntımağın alğı basarlığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7 aydın 1 günden başlap jolğa koyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua ulutu, Jonghua madaniyatı, Jonghu Komünistik Partiyası, Jonghuçu sosyalizmdi çön jürekten moyunduğunu bekem değil.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalar, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulutlar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimakı'nın Algı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Cumhuriyet Ulusu Ulu Güldönüsü'nü şıkaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Uluslar İntimakı'nın Algı Basarlık'ın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Jonghay Respublikasının Ulutlar Intımağın Alğı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 aydın 1-ci gündən başlap yolğa qoyuldu. Ulu Atamekin, Jonghua Ulutu, Jonghua Madaniyatı, Jungu Komünistik Partiyası, Jungucu Sosyalizmdi Çın Jürökten Moyunduğunu Bekem Deyli.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masalelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonun üyrenip, ügüttüp, izçildeştirip, Şincan'ın Uluslar İntimak'ı algı basarlılık işlerinin yukarı sapatta yönügüsün ilgeri sürülü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

çoğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.